0: yang lo lo de zi ha ro si de si ji zu dong an ge yang zhe ji ka le ngu ka ji zu dong an ge zo yang ji ka le zi ha ro de zhe zhe zo yang le ji yang ka na na ja ma myu zu jo ge yang le ma zi ge zi haron ja thabna yong ta la song zo ja je yin ja ma thab zo shwa la sam yong cha je yin zi haron ja tang ge zo sa la bi yong zin je yin yu ha mi zo dong la ge yong zhe ji ka de zi haron na nar zi zo jang ge zo yong ji ka de de zhe zo yong la ji yong kha na na zi halan zhu ge ma myu zu chuo le lo ying cha ma le zhe zhu ge ta na di ta le sheng zu zhu ge ye yin zi halan zhu ge ma ta we di zhe ge le sheng zu xia ge yin zhu ge teng ge ying sa le bi zu zun ge yin zi
1: hen wo le yang ya la ay ay la ge go ya la ge ro ba lo lo go ya ta sa sto shu ge ke en cha ge ba ge nga nga sta mi la sto ni te ne ge ke ni san ka to la kar me le ne ge ne ge ke cher ge ngo to go je mu re ge ta nga na nga ra nga ga yi ze na a ke ge en ju ge ke ni ma ju no ro ma u se ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee